Yekmel pirim, ben haddimi aşıyorum. Layık değilim bilirim, himmetini diliyorum. Küfrün eşiğindeyim, düştüm düşüyorum. Ömrümün kışındayım, baharımda üşüyorum.

Gamküsarım, düştüm gama. Bittim, yetiş imdadıma. Gerçi bir mücrimim ama nusretini biliyorum. Dört yanım bin bir kusur. Sardı fıskı fücur. Yordu beni bir fütur. Kendimle boğuşuyorum.

Salim İbni Abdullah İbni Ömer, babası Abdullah İbni Ömer'den, o da Ömer'den, Allah onlardan razı olsun, bildirdiğine göre Ömer, Allah ondan razı olsun, şöyle demiştir. Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem arada sırada bana gazilik bahşişi verirdi. Ben de kendisine bunu benden daha fakir, ihtiyaç içinde olan birine verseniz derdim. Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem de buna cevaben, ganimet malından sana bir şey gelirse onu al. Göz dikmediğin ve istekli olmadığın halde sana gelen böylesi malı al. Kendine mal et. Sonra istersen onu ye, istersen başkalarına tasadduk et. Fakat sana gelmeyen malın peşine de takılma. Hadisin ravilerinden olan Salim, babası Abdullah hakkında şöyle der. O, kimseden bir şey istemez, kendisine verileni de geri çevirmezdi.

Ya mümin, ya mümin, sen hidayetini göndermezsen kalpler nasıl mutmain olur? Sen kalplere itminan vermezsen kim inandığından emin olur? Sen inandırmazsan kim mümin kalır? Hevamın tuzağına düşürme beni. Nefsimin eline bırakma beni. Öyle mümin eyle ki beni, pişmanlıklarım beni sana döndürsün.

Rızkı veren Allah'tır. Sana da, bana da, hurda da, kuşa da, aha, şu kapının dışında yatan köpeğe de. İşini doğru kıl, kul hakkından ırak ol, gerisi lafı güzaf. Kimse kimseyi elinden tutup da bir yere götürecek değil, cennete hiç değil.

Abdullah İbni Amr İbni'l As'tan, Allah onlardan razı olsun, aktarıldığına göre Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem, Allah'ın İbrahim aleyhisselam hakkındaki "Ey Rabbim, bu tapınılan nesneler gerçekten insanlardan pek çoğunu yoldan çıkardı. Onun için her kim bana uyar ve bana katılırsa o bendendir. Bana baş kaldırana gelince şüphesiz sen çok acıyan ve gerçek bağışlayansın." 14 İbrahim 36 ayetini okudu ve İsa aleyhisselamın "Şayet onları azaba çarptırırsan şüphesiz onlar senin kullarındır. Ve eğer onları bağışlarsan doğrusu sen çok güçlü ve üstün olansın. Yaptığın şeyleri yerince yapansın." 5 Maide 118 ayetini okudu, ellerini kaldırarak "Allah'ım, ümmetim, ümmetim" diye dua etti ve ağladı. Bunun üzerine

Yani Allah, ey Cebrail, Rabbin her şeyi daha iyi bilir ya, git Muhammed'e niçin ağladığını sor buyurdu. Cebrail gelerek sordu. O da ümmeti için duyduğu endişeden dolayı ağladığını söyledi. Zaten Allah her şeyi en iyi bilendir. Cebrail'in dönüp haber vermesi üzerine Allah, ey Cebrail, Muhammed'e git ve ona şu sözümü ilet buyurdu. Ümmetin konusunda seni razı edeceğiz ve üzmeyeceğiz.

0: Mekke'ye hasret gönüller için Mekke FM.
1: Ya Kahhar, ya Kahhar. Sen öyle kahharsın ki kahrında lütfun çok, kahrında acelen yok. Sen öyle kahharsın ki kahrında adalet var, kahrına sınır yok. Düşmanımız çok, aczimiz nihayetsizdir. Kahrınla helak eyle zalimleri. Ya Vehhab, ya Vehhab. Yokluğa sırf yok olduğu için varlık bahşedersin. Nankörlerin bile rızkını kesmez, inkar edenlere bile nefes verirsin. Varlığım senin lütfundur, senin ihsanındır. Aciz varlığıma lütfunu, ihsanını daim eyle.
2: Cabir İbni Abdullah, Allah ondan razı olsun, şöyle demiştir. Peygamber sallallahu aleyhi ve selleme bir bedevi geldi ve "Ey Allah'ın Resulü, cennete veya cehenneme girmeyi gerektiren haller nelerdir?" diye sordu. Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem de "Allah'a ortak koşmadan ölen cennete girer. Allah'a ortak koşarak ölen de cehennemi boylar." buyurdular.

0: Sizin yeriniz burası.
1: Başımıza ne gelir ise hamd ve şükrü unuttuğumuzdan gelir. Allah'ın elçisi Peygamber Efendimiz hamd nedir diye sorulanda buyurdu ki, hamd nimet içinde nimeti vereni görmektir. Şükür ise hamda devam etmektir. Şükreden üç türlüdür. İlki şakir ki şükürden türer, varlığa şükreder. İkincisi şekür ise belaya şükredendir. Sonuncusu ise şekkardır. Şekkar ise her ne geldiyse ondan geldiğine sevinip razı olandır. Varlığa şükretmeyi unutuveririz ama ilk belada isyan ederiz.

Esma binti Yezid, Allah ondan razı olsun, şöyle demişti. Rasulullah sallallahu aleyhi ve sellemin gömleğinin kolu bileğine kadardı.

Ya evvel, ya evvel, senin varlığın evvelden evvel, senindir sırrını kavrayamadığım ezel. Sen öncelerden de öncesin, senindir zaman, sen öncesizsin. Her şeyin aslı senin katındadır, her işin başı senin yanındadır. Yokken bana sahip çıkan sensin. Benden önce beni anan sensin. Önceleri yoktum, sen var eyledin. Sonraları unutulacağım.

Ebu Zer'den, Allah ondan razı olsun, rivayet edildiğine göre Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem şöyle buyurdu: "Ey Ebu Zer, çorba pişirdiğin zaman suyunu çok koy ve komşularını da gözet." Müslim'in diğer bir rivayeti de şöyledir: "Dostum Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem bana şöyle vasiyet etti: Çorba pişirdiğin zaman suyunu çok koy. Sonra da komşularını gözden geçir ve muhtaç durumda olanlara uygun bir pay ayır."

Dünya sürgünün bitmez oldu. Kabusa döndü yaşadığım yıllar. Nefes alıp veriyorum ama hasretin her zaman ciğerimi dağlar. Neredesin ey güzeller güzeli yar?

Karanlık geceler aydınlığa muhtaç. Kara basanlardayım her an. Gel de ruhuma bir nebze ışık saç. Koşayım durmadan hep ardından. Neredesin ey güzeller güzeli yar? Ömür sermayem sensiz tükendi. Geçen günlerim zindanlardan beterdi. Ruhum ızdıraptayken seni dilendi. Ben yandım, içimde hicranın var. Neredesin ey güzeller güzeli yar? Zevk almaz oldum dünyadan. Azrail gelecek mi, hani ne zaman? Bekliyorum yolunu her an. Bu bekleyiş beni çok hırpalar. Neredesin ey güzeller?

konuşmak, gülmek gelmez içimden. Seni düşünmektir beni tek teselli eden. Aşkınla Mecnun'a döndüren, Leyla'sını kaybetti, bu kul seni hep arar. Neredesin ey güzeller güzeli yar? Değerli sensin, değersiz benim. Adını anınca zirvelerde gezerim. Kendimi sevmem, seni severim. Bu kul kapında kıtmirin olmayı umar. Neredesin ey güzeller güzeli yar? Aşkınla her an yanıp durmaktayım. Sönmez ki bağrımda yanan ateşin, ne yapayım? Yolunda lime lime doranayım. Yeter ki unutma beni de al. Neredesin ey güzeller güzeli yar? Kavuşamasam sana deliririm. Cenneti verseler elimin tersiyle iterim. Ayağının tozu olmaya varlığımı veririm. Merhametini, şefaatini bu kul umar. Neredesin ey güzeller güzeli yar? Artık bitsin bu hasret. Asrında doğmadım ya, bu acı yeter. Dünya sürgünüm elbet bir gün biter. Varayım sana, beni kollarına sar. Neredesin ey güzeller güzeli yar? Başka kimim var bu alemde? Kimseyi sevemedim senden öte. Gözlerimden süzülen incilerde hep o mukaddes adın var. Neredesin ey güzeller güzeli yar? Güzelliğin hası sende, aşığındır bütün alem. Bastığın yerlere yüzümü sürsem, etrafında hizmetkarın olsa bu kölen, bir umut olarak sana bakar. Neredesin ey güzeller güzeli yar? Ah, anlatamadım seni, yazamadım. Ağladım, ağladım, yalvardım. Ama ne çare, aciz kaldım. Halimi biliyorsun, içim kan ağlar. Neredesin ey güzeller güzeli yar? Ne olur uzaklardan süzül de gel. Ne çare, istersen Ferhat gibi dağları del. Umutla yeğiz arasında kaldım. Ya sen gel ya beni al. Neredesin ey güzeller güzeli yar? Neredesin ey güzeller güzeli yar? Neredesin?

0: www.mekkefm.com mekkefm.com.
1: Amr İbni Avf el-Ensari'den, Allah ondan razı olsun, rivayet edildiğine göre Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem Ebu Ubeyde İbnül Cerrah'ı, Allah ondan razı olsun, cizye tahsildarı olarak Bahreyn'e göndermişti. Ebu Ubeyde cizye ve topladığı mal ile Bahreyn'den geldi. Ensar Ebu Ubeyde'nin geldiğini duyup sabah namazını Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem'le kılmak üzere geldiler. Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem namazı kılıp gitmeye kalkınca önüne durdular. Resulullah onları bu vaziyette görünce gülümsedi ve Ebu Ubeyde'nin Bahreyn'den malla geldiğini duydunuz zannediyorum dedi. Ensar da evet ya Resulallah diye cevap verdiler. Bunun üzerine Peygamber Efendimiz sevininiz. İleride sizi sevindirecek şeyler bekleyiniz. Allah'a yemin olsun ki sizin hakkınızda korktuğum şey fakirlik değildir. Fakat ben sizden öncekilerin önüne serildiği gibi dünyanın sizin önünüze serilmesinden, onların dünya için yarışıp ahireti unuttukları gibi sizin de yarışa girmenizden ve bu uğurda onları mahvettikleri gibi sizin mahvolmanızdan da korkuyorum.''

0: Eskiden salavatlarla, tekbirlerle dünyaya gelirdiniz. Salavatla, tekbirle. Şimdi arkadaşlar hoptiramla dünyaya geliyorsunuz. Çistakayla dünyaya geliyorsunuz. Buna rağmen biz ehli zikir olmaya çalışıyoruz. Buna rağmen biz o kanımızın yanlış akışını durdurmaya çalışıyoruz. Yanlış yönlendirişimizi preslemeye gayret ediyoruz. Dolayısıyla hiç umutsuz olmayın. Birkaç tane göründü kirliliğine, açıklığına, alkolüne, bonzaisine, efendim şunu kesti, bunu konteynere koydu, bunu yaktı, bunu yıktı. Bunlar Yahudi güdümlü medyanın tezgahları daha çok. Çoğalsın diye bunları sürekli tazeliyorlar. Şunu unutmayın. Gerçek haber diye sokuşturan o haberlerin temelinde şu var. Genel kural. Arapça kaide-i külliye. Pislikler anıldıkça, anlatıldıkça, tekrar edildikçe çoğalır.
1: Ya muahhir, ya muahhir. Zaman senindir. Dilediğin işi öncelersin, dilediğini ertelersin. İzzet senindir. Dilediğini yanına alır, dilediğini uzak eylersin. İrade senindir. İstediklerimi şimdi de verirsin, sonraya da bırakırsın. Hüküm senindir. Dilersen başkalarını bana tercih eder, dilersen beni başkalarına tercih edersin. Hayat senindir. Dilersen ecelimi acilen verirsin, dilersen tehir edersin. Takdir senindir. Dilersen cezamı hemen verir, dilersen tövbe edeyim diye geciktirirsin. Beni başkasına tercih et, başkasını bana tercih etme. Beni benden al, beni senden uzak etme. Rahmetini öncele, gazabını ertele. Pişman olmama izin ver, ecelimi tehir et.

Yine Ebu Hureyre'den, Allah ondan razı olsun, rivayet edildiğine göre Resulullah sallallahu aleyhi ve sellemi şöyle buyururken dinledim demiştir. Allah rahmetini 100 parçaya ayırmıştır. 99 parçasını kendi katında alıkoymuş, birini yeryüzüne indirmiştir. İşte yeryüzünde varlıklar bu bir parça rahmet sebebiyle birbirlerine acır ve şefkatli davranırlar. Hatta hayvanlar bile bu merhamet yüzünden yavrusunu ezmemek için ayağını kaldırır. Bir başka rivayette şöyle buyrulur. Allah'ın 100 rahmeti vardır. Birini cinlerin, insanların ve hayvanların ve böceklerin arasına indirmiştir. Onlar bu bir dilim rahmet sebebiyle birbirlerini sever ve birbirlerine acırlar. Vahşi hayvanlar bu sebeple yavrusuna şefkat gösterir. Rahmetinin 99 parçasını da ahirette kullarına rahmet etmek için kıyamete bırakmıştır. Yine Müslim'in Selman-ı Farisi'den rivayetine göre Resulullah şöyle buyurmuştur. Allah'ın 100 rahmeti vardır. Bu rahmetten bir tanesi sebebiyle varlıklar birbirlerine şefkat ve merhamet gösterirler. Diğer 99'u ise kıyamet günü için bekletilmektedir. Yine Müslim'in başka rivayetinde Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem şöyle buyurmuştur. Allah yerleri ve gökleri yarattığı gün 100 rahmet de yaratmıştır. Her bir rahmet göklerle yer arasını dolduracak büyüklüktedir. Bunlardan sadece birini yeryüzüne indirmiştir. İşte anne yavrusuna bu yüzden şefkat gösterir. Vahşi hayvanlar ve kuşlar da bundan dolayı birbirlerine merhamet ederler. Kıyamet günü olunca Allah 99'u bu bir rahmetle 100'e tamamlar ve kulları için kullanır.

0: Ya Kadir, ya Kadir. Öyle kadirsin ki kudretin olmasa var diye bir şey olmaz. Yok, zaten anılmaz. Sen ki varsın, yokluktan korkmam. Sen ki kadirsin, aczimden utanmam. Sen ki rahimsin, fakrımdan sıkılmam. Aczime kudretinle medet eyle. Fakrıma rahmetinle imdad eyle. Ya muktedir, ya muktedir. Senin kudretine sınır çizilmez. Çünkü kudretine aczin zerresi değmez. Senin kudretine göre zor ya da kolay olmaz. Senin kudretine göre her şeyde, bir şeyde fark etmez. Sen ki her şeyi bir şey gibi kolayca yaratırsın. Toprakta bırakma beni. Sen ki bir şeyi her şey gibi özenle yaratırsın. Unutuşta bırakma.
1: Hay Allah! Hay Allah!

Abdullah İbni Abbas, Allah onlardan razı olsun, şöyle demiştir. Uyeyne İbni Hısn, Medine'ye geldi ve yeğeni Hur İbni Kays'a misafir oldu. Hur, Hazreti Ömer'in danışma meclisi üyelerindendi. Genç ve yaşlı alimler, Kur'an'ı okuyup bilenler, Hazreti Ömer'in danışma meclisinde bulunurlardı. Bu sebeple, Uyeyne yeğeni Hur İbni Kays'a, "Yeğenim, senin devlet başkanı yanında bir itibarın var. Huzuruna girmek için bana müsaade al." dedi. Hur, Ömer'den, Allah ondan razı olsun, izin aldı. Uyeyne, Hazreti Ömer'in yanına girince, "Ey Hattab oğlu, Allah'a yemin ederim ki, bize az veriyorsun, adaletle hükmetmiyorsun." dedi. Ömer hiddetlendi. Hatta Uyeyne'ye ceza vermek istedi. Bunu sezen Hur, "Ey müminlerin emiri! Allah, peygamberine, sen bağışlama yolunu tut, iyiliği emret ve cahilleri cezalandırmaktan yüz çevir." 7 Araf 199 buyurdu. "Benim amcam da cahillerdendir." dedi. Bu ayeti Hur okuduğu zaman Ömer Uyeyne'yi cezalandırmaktan vazgeçti. Zaten Ömer Allah'ın kitabındaki hükümlere karşı son derece itaatle boyun eğerdi.

Adım Üveys. Yemen'de Karen köyünde doğmuşum. Babamı hatırlamıyorum. Beni annem büyütmüş. Annemin ayakları cennetin üstündeydi. Elleri sıcak gül kokardı. Gözleri geceye açılan pencereydi. Yıldızı yoktu gecesinin. O beni istediği zaman tutup yakalardı. Ama ben onun göz bebeklerini bir türlü yakalayamazdım. Ona baktığımı hissederdi ve bunu nasıl yaptığını hiçbir zaman anlayamadım. Göremeden sevmeyi ondan öğrenmiştim. Gözlerimi yumup konuşmak çocukluğumdan kalma bir alışkanlıktır. Bazen unutur, anne şu kuzuya bak derdim. Bir sessizlik çökerdi çöle. Güneş zamansız batardı. Ağlar anneme sarılırdım. Annem tebessüm eder, güneş tekrar doğardı. Ve bir gün bir isim duydum. Kalbimin yanıp kavrulduğunu hissettim. Bir isim beni kalbimden yakalamıştı.

Anne, hani o pamuk ellerinle yüzüme dokunup yüzümü yüzüne benzetirdin. Derdin ki, kaşların benim kaşlarım gibi. Hani derdin ya, keşke gözlerini görebilseydim. Ben de gözlerim gözlerine benziyor derdim. Şimdi anlıyorum neler hissettiğini. Duydum ki sevgilinin yüzü aydan parlakmış, hilalmiş kaşları. Onu gören yanından ayrılmak istemezmiş. Gülünce dişleri inci gibi parlarmış. Elinde kına çiçeği olurmuş bazen. Bazen bir yetimin eli olurmuş elinde. Çoğu zaman hüzünlüymüş. Ağlarmış geceler boyu. Sessiz sessiz ağlarmış. Sessiz diyorlar ama anne, ben her gece çölü kaplayan ağlayışını duyuyordum. Uykudan ağlayarak uyanmamın sebebi buydu. Avuçlarını yüzümde tutup öyle uyuyordum. Anne, hani sevgiliyi görmek için köyüne gitmiştim ya. O gün ellerini nasıl kokladıysam çöl boyu gül kokusu gitmedi burnumda. Sanki sen de yanımda yürüyordun. Anne, o saadetli evine yaklaşırken kalbim duracak gibiydi. Eşeğini öptüm, ellerini öper gibi. Çok az kalmıştı görmeye. Kapı açılacak ve sevgiliyi görecektim. Kapı açıldı ama göremedim. Yoktu. Bekleyebilirdim dönüşünü ama sen yalnızdın. Sevgilinin çok seveni vardı. Ölümü bile göze alan. Ama senin benden başka kimsen yoktu. Ben de gül için gülü görmemeyi göze aldım. Sana döndüm ama gördüm ki her yol aslında ona çıkıyormuş. Meğer Allah senin avuçlarında bana sevgilinin kokusunu sunmuş yıllarca. Anne, sana bir müjdem var. Sevgili gül kokulu hırkasını göndermiş bana. Şimdi tek dileğim, bu hırka hem bana güç versin onsuzluk sabrında, hem sana ışık olsun karanlık kabrinde.

0: Metin yükselen yeni sesi Mekke.
1: Müminleri Allah Teala yalnız bırakmaz. Allah Teala kullarını yardımsız bırakmaz. Sadece biz Allah Teala'yı unuttuğumuzdan dolayı ümitsizliğe düşüyoruz. Etrafımıza bakıyoruz ve diyoruz ki yani, evet yani ben desem ki ben çalışmıyorum. Ben gerçek manada Allah Teala'nın dinine hizmet etmiyorum, milletime işte gayret göstermiyorum deyip kendimi eleştirsem bu çok güzel bir şey. Fakat onu değil, işte yeni nesil berbat durumda. Efendim işte yani başkalarının eksiklerini, o da aslında kendi zamanında...

İbni Mes'ud'dan, Allah ondan razı olsun, rivayet edildiğine göre Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem şöyle buyurdu: cehenneme kimin gitmeyeceğini veya cehennemin kimi yakmayacağını size haber vereyim mi? Cana yakın, garip olan, herkesle iyi geçinen, yumuşak huylu, insanlarla olan ilişkilerini kolaylıkla bitiren kimseleri.

Ya Celil, ya Celil, senin celalin zatındandır, başkasına muhtaç değil. Senin yüceliğin kemalindendir, sebebe muhtaç değil. Senin kemalin yine sendendir, görünmeye muhtaç değil. Ya Kerim, ya Kerim, ya Rabbi, kereminle güzel eyle her halimi. Kereminle sevindir kalbimi. Sen ki en çok acizlere ve zayıflara ikram eylersin. Sen ki hiç sebepsiz, hiç hesapsız kerem eylersin. Sen ki bir avuç tohumda bir bahçenin ağacını saklarsın. Cennetine al, hiç bitmeyen ikramına eriştir beni. Kerem et bu acize, az sevabını çok eyle.

0: Numan İbni Beşir'den, Allah onlardan razı olsun, rivayet edildiğine göre Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem şöyle buyurdu: Allah'ın çizdiği sınırları aşmayarak onları koruyanlarla, yasaklarını hiçe sayarak hududu çiğneyenlerin durumu aynen şöyledir. Bir gemideki yerlerini almak üzere bir toplum aralarında kura çektiler. Bunlardan bir kısmı geminin alt katına, ambar kısmına, bir kısmı da üst katına, güverteye yerleşmişlerdi. Alt kattakiler su almak istediklerinde üst kattakilerin yanından geçiyorlardı. Alt katta oturanlar, hissemize düşen alt kattan bir delik açsak da üst katımızda oturanlara su almak için eziyet etmemiş olsak dediler. Eğer üstte oturanlar bu isteklerini yerine getirmek için alttakileri serbest bırakırlarsa hepsi birlikte batar, helak olurlar. Eğer buna mani olurlarsa hem kendileri kurtulur hem de onları kurtarmış olurlar.
1: Dostluğun sesi sizin sesiniz.

0: ümmetin yükselen yeni sesi Mekke FM.
1: İmtihan edilen bir kul, sonunu cennetle bitecek bir imana sahip yüreğin taşıyıcısı bir kul. Rabbisi imtihan ettiğinde eğer dayanıklı çıkarsa, zorlanmadan içtenlikle kabulümsün, kabulümdür diyerek sabrederse köşeye döner. Zaten o olay yaşıyorsun ya. Sabretsen de etmesen de olmuşmuş. Olmuşmuş. Olmuş. Ölmüş. Hiç olmazsa sonuçtan karlı çık. O darbeyi yemişsin. Kazanmaya bak. O cenazeyi kılmışsın. Dönmeyecek bir yola yollamışsın. Kazanmaya bak. Cenazeler eğer çocuğunuzsa, Allah verdi, Allah aldı, kurban oldum Allah'ım, yine ağlama hakkınızı kullanın. Hiç sorun yok. Ağlamazsanız ayıptır. Merhametsizlik alamettir. Ağlayacaksınız. Kadere, kaderin programını, bu büyük yazılımı sana uygun gören Yüce Rabbini daraltacak bir şey söyleme. Sakin sakin ağla. Eşin de ağlasın. Sen de ağla. Sarılın bir daha ağlayın. Çiğdemim deyin, bela gözlüm deyin, evimin direği deyin. Yavrum cennet kokulu çocuğum deyin, ağlayın canım. Vallahi ağlayın. Peygamberimiz ağlamış, hatta kabre yapışmış. Oğlu İbrahim öldüğünde kabre yapışmış. O kadar ağlamış.

0: Ya Melik, ya Melik, kimsenin kimseye fayda vermediği gün hüküm senin. Gökler yarılırken sahibim sensin. Yıldızlar dağılırken sahibim sensin. Varlığım bana ait değil, varım yoğum senin. Elinde olanlar benim değil, sahiplendiklerim de senin. Yokluğa düşürme beni, an senin. Darlık verme kalbime, mekan senin.
1: Ayşe'den, Allah ondan razı olsun, rivayet edildiğine göre Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem şöyle buyurmuştur: akrabalık ve Müslümanlık bağı arşa tutunarak şöyle demiştir: beni koruyup gözeteni Allah koruyup gözetsin. Benimle ilgisini kesenden de Allah rahmet ve ikramını kessin.
2: Mekke FM.

0: aşkına bir pervaneyim, dönmeye geldim.
1: Dönüp durup aşk ateşinde yanmaya geldim. Yalan dünya dönerken, sahte aşklar biterken. Gül misali, gül misali solarken, ben sana geldim, Mustafa geldim.

alemlerin sultanının aleme vedasından yıllar sonra. 80 küsur yaşında bir ihtiyar, koşuyor koltuk değnekleriyle bir çağrının peşinde. Yollar atları bekliyor, atlar süvarileri. Uzak ufuklara dalıyor yiğitlerin gözleri. Medine sokaklarında bu tarifsiz heyecan niye? Ordu hazırlanıyor. İstikamet Konstantiniyye. Konuşuyor koltuk değnekli ihtiyar. Beni de bir ata bindirseniz, sıkıca bağlasanız atın üzerine, ben de katılsam bu sefere. Baba diyorlar, dede diyorlar evlatları, torunları. Sen gençliğinde Resulullah'ın yanındaydın. Onunla birlikte kılıç kuşandın. Bedir'de, Uhud'da, Hendek'te. Ebu Bekir, Ömer, Osman, Ali. Cenk meydanındaydın.

Kenara biniyor atını. Atın üzerinde duracak hali yok. Bağlanmış sıkı sıkıya. Cennete doğru gerilmiş bir yay gibi. Yüzü neşeden parlayan bir ay gibi. Bir müjdenin peşinde düştü ya yola. Akıbet hayrola. Öyle yakından solumuş ki baharı. Halid bin Zeyd, peygamber mihmandarı. Son defa sıvazlansın istiyor sırtı. Son defa öpülsün alnı.

Yaşlı gözlerle seyrediyor surları. İhtiyar bedeni eşlik edemiyor içindeki aşka. O, İslam sancağını surlara dikiyor. Yalın kılıç atılıyor cenk meydanına hayalen. Ama yorgun bedeni kalkamıyor yerinden. Bir müjdenin, bir sevdanın, bir hayalin peşinde Medine'den surlara kadar gelmiş ama artık tükenmiş takati. Kalbinin ritmine ayak uyduramıyor ayakları. Ve İslam ordusunun kumandanı yaklaşıyor yanına. Ey peygamber mihmandarı, var mı benden bir isteğin? Belli ki sana göç var. Yiğide yakışan gurbette ölmektir. Ve işte sen de gurbettesin. Söyle ki yerine getireyim son arzunu. Hasretten çatlamış dudaklarından bir destanın girizgahı gibi dökülüyor cümleler. Ben burada ölürsem, yani fethi göremezsem, bedenimi alın, taşıyabildiğiniz kadar taşıyın. Surlara en yakın yerde olsun kabrim. Yiğitlerin Allah deyişlerini, atların dört nala geçişlerini, kılıç şakırtılarını, ok ıslıklarını duyayım. Yiğidin olmaz başka arzusu. Dosta doğru gidişinin tebessümü yayılıyor yüzüne ve süzülüyor vuslat ufkuna. Peygamberin mihmandarı, Anadolu'nun Eyüp Sultanı, İstanbul'un gece gündüz parıldayan gerdanlığı, peygamber aşığı bir millete, Allah'ın en güzel hediyesi bir peygamber aşığı, onun aşkı, ölene kadar eksilmeyen heyecanı ve içindeki iman ışığı sarsın kalplerimizi, kuşatsın evlerimizi, donatsın gönüllerimizi ve ancak ölünce duran yiğitlerin aydınlatsın yollarını. Yiğitlerin açık olsun yolları.

Enes İbni Malik, Allah ondan razı olsun, şöyle demiştir. Cerir İbni Abdullah el-Beceli ile, Allah ondan razı olsun, bir yolculuğa çıkmıştım. Benden yaşlı olmasına rağmen, bana hizmet ediyordu. Ona, böyle yapma,

deyince bana şöyle söyledi. Ben Resulullah sallallahu aleyhi ve selleme Ensar'ın ne büyük hizmet ve hürmet ettiklerini gördüm. Ve kendi kendime eğer Ensar'dan biriyle arkadaşlık edersem ben de ona hizmet edeyim diye yemin etmiştim.''

Ya Vahid, Ya Vahid, kalbim her şeye bağlanır. Ayrılığın ardından ağlamaklıdır. Sen ki birsin, başkalarına koşturup yorma beni. Ruhum her gelene sevdalıdır. Gidenlerin gidişiyle yaralanır. Sen ki birsin, çoklukta bırakıp ağlatma beni. Kaygılarım bin türlü, korkularım dağlar kadar. Sen ki birsin, yokluğa düşürüp unutma beni. Sözüm kimseye geçmez, kuvvetim kıl kadar. Sen ki birsin, boynu bükük, çaresiz bırakma beni. Bir seni bir bilirim, işte kapına geldim, başkalarına bırakma beni.

0: Sizin yeriniz burası.
1: Şimdi dünya siyonistleri çok keyifliymiş. İstediğimiz şekle soktuk diyorlarmış. İstediğimiz kovan soktuk. İstediğimiz tarda çalıp oynatıyor diyorlarmış. Bizim onlara benzeyen yönlerimizden onlar böyle çifte telli oynuyormuş. Sevindirmen şu gavurları ya. Muhalefet edin. La ilahe illallah diyerek putlarına, inançlarına, sistemlerine, tercihlerine hayır dediniz zaten siz. İllallah da tercihinizi ortaya koydunuz. Sizdeki manevi güzelliklerin, insaniyetinizin, İslamiyetinizin gelişmesi onları kahrediyor. Siz dinde gerilediniz, onlar keyif yapıyor. İstediğimiz gibi açtık. Ayrı hayatına inanmıyorlar artık. Namus denen bir değer yok. Eskiden türkülerinde vardı, şimdi türkülerinde bile namus belasına can verirken barışları da yok.
2: Suskunluğun bedeli, çaresizliğin diyetidir Muhammed. Ve şimdi Kudüs şahittir ki, semaların küçük şehidi, nazlı çiçeğidir Muhammed.

Enes, Allah ondan razı olsun, şöyle demiştir. Rasulullah sallallahu aleyhi ve sellem, İslam için ne istenirse mutlaka verirdi. Bir defasında yanına gelen bir adama, iki dağ arasını dolduracak kadar bir koyun sürüsü vermişti. Bu adam kabilesine döndüğü zaman, "Ey kavmim, koşun, Müslüman olun. Çünkü Muhammed sallallahu aleyhi ve sellem, fakirlik ve ihtiyaç korkusu duymadan, çok büyük ikram ve ihsanlarda bulunup, mal dağıtıyor," dedi. Hadisin ravisi Enes diyor ki, kimileri sadece dünyalık elde etmek için Müslüman olurlardı. Fakat çok geçmeden, Müslümanlık onların gözünde, dünyadan ve dünya üzerindeki her şeyden daha değerli, daha sevimli hale geliyordu.

Ebu Hureyre'den, Allah ondan razı olsun, rivayet edildiğine göre Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem şöyle buyurdu: "Hiçbir gölgenin bulunmadığı kıyamet gününde Allah 7 tür insanı arşının gölgesinde barındıracaktır. 1. Adaletli devlet başkanı. 2. Allah'a ibadet ve itaat ederek yetişen genç. 3. Kalbi mescitlere bağlı kimse. 4. Allah için sevişip bu uğurda bir araya gelip ayrılan kişiler. 5. Makam ve güzellik sahibi bir kadının zina çağrısını "Ben Allah'tan korkarım" diyerek reddeden kimse. 6. Sağ elinin verdiğini sol eli bilmeyecek kadar gizli sadaka veren kimse. 7. Kendi başına kaldığında Allah'ı anarak gözyaşı akıtan kimse.

Ya Gaffar, ya Gaffar, gizli pişmanlıklarımı bilen sensin. Gözyaşlarıma değer veren sensin. Bilirim rahmet denizini bulandıramaz cümle günahlar. Rahmetinle arındır, bağışla beni.

Ne olur bir kere baksan yüzüme. Aa bu hayat serpsen yanan özüme. Sürmeler çekseydin bu kör gözüme. Bir dilenci gibi kapına geldim. Güzel ümitlerle kapına geldim.

0: www.mekkefm.com mekkefm.com.
1: Enes, Allah ondan razı olsun, şöyle demiştir. Ebu Talha, hurmalık bakımından Ensar'ın en zenginlerinden idi. En sevdiği malı da mescidin karşısındaki Beyruha denilen hurma bahçesiydi. Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem bu bahçeye girer ve oradaki tatlı sudan içerdi. Enes sözüne devamla dedi ki, sevdiğiniz şeylerden Allah yolunda harcamadıkça en iyi olan hayra ve cennete ulaşamazsınız. 3 Ali İmran 92. Ayeti nazil olunca Ebu Talha Resulullah sallallahu aleyhi ve sellemin yanına gelerek, ya Resulallah, Allah sana sevdiğiniz şeylerden Allah yolunda harcamadıkça en iyiye erişemezsiniz ayetini gönderdi. Benim en sevdiğim malımsa Beyruha adlı bahçedir. O Allah için sadakadır. Allah'tan onun sevabını ve ahiret azığı olmasını dilerim. Burayı Allah'ın sana gösterdiği şekilde kullan, dedi. Bunun üzerine Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem şöyle buyurdu. Aferin sana! Bu ne kârlı ve ne iyi bir maldır, dediğini işittim. Fakat ben bu malı akrabalarına vermeni uygun görüyorum, dedi. Ebu Talha, öyle yapayım ya Resulallah, dedi ve bahçeyi akrabaları ve amca çocukları arasında taksim etti.
2: Sallallahu aleyhi ve sellemin doğduğu andan itibaren babası dünyaya gelmesi, başkalarının himayesinde kalması, o saadet 63 yıllık hayatı tek başına bir insanı ciddi manada etkiliyor. Allah-u Teala kulunu acziyet içinde görmeyi murad ediyor. Çünkü kula yakışan odur, acziyettir. Allah-u Teala'nın katında çok şey vardır. Onun katında olmaya tek şey acziyettir. Bize acziyet yakışıyor. Zaten aşık da acizdir. Onun için güzeldir. Onun için kalpler ona meftun oluyor.

0: Ya Rakib, Ya Rakib, ömrümün her anında seni anmak dilerim. Lakin halim el vermez unuturum. Kalbime zikrini yerleştir, uyandır beni. Ölüm anımı seni anarak yaşamak isterim. Lakin mecalim yetmez, susarım. Dualarımı katına eriştir, yandır beni. Hesap günü seni razı etmeyi arzu ederim. Lakin sevabım yetmez, korkarım. Yaptıklarımı hayra eriştir, iyilerle andır beni. Ya Mucib, Ya Mucib, arza hacet yok, halim sana ayandır. Söze gerek yok, sessizliğim sana beyandır.
1: Allah'ım, Efendimiz Muhammed sallallahu aleyhi ve sellem hidayet nuru, insanları hayra sevk eden, iki cihan saadetine insanları davet eden, rahmet peygamberi, takva sahiplerinin imamı, kendisinden sonra asla peygamber gelmeyecek olan alemlerin Rabbi Allah'ın Resulüdür. Efendimiz Muhammed sallallahu aleyhi ve sellem risaletini tebliğ ettiği, kullarına nasihat ettiği, ayetlerini onlara okuduğu, dini yasakları işleyenlere şer'i ölçüler olarak hadleri yerine getirdiği, hükmünü yerine getirdiği, sana itaati emrettiği, sana isyanı yasakladığı, dostluk edilmesini istediğin kimseleri dost edindiği, düşmanlık edilmesini istediğin kimseleri de düşman kabul ettiği için Efendimiz Muhammed'e salat eyle. Allah'ım, cesetler arasında Hazreti Muhammed'in cesedine, ruhlar arasında Hazreti Muhammed'in ruhuna, durak yerleri arasında onun durduğu makamlara, meşhedler, cesetlerin bulunduğu yerler arasındaki mübarek cesedinin metfun bulunduğu meşhedine, zikredilince zikrine, tarafımızdan Nebimiz Muhammed'e salat eyle. Allah'ım, zikredildiği şekilde yüce zatının selamını, rahmet ve bereketlerini tarafımızdan ona ulaştır. Allah'ım, mukarrabun makamındaki meleklerine, bütün ayıplardan münezzeh pak nebilerine, ilahi kitapla gönderilen rasullerine, arşı taşıyan meleklerine, Efendimiz Cebrail, Mikail, İsrafil, Azrail, cennetin bekçisi Rıdvan ve cehennemin bekçisi Maliye, insanların sağında ve solunda bulunan, hayır ve şerleri kaydeden kiramen katibine, bütün yer ve gök ehlinden sana itaat edenlere salat eyle. Allah'ım, rasullerin ehli beytlerinden herhangi birine verdiğin şeylerden daha faziletlisini peygamberinin ehli beytine de ihsan eyle. Rasullerin ashabından herhangi birini mükafatlandırdığın şeylerin daha faziletlisiyle peygamberimizin ashabını da mükafatlandır. Allah'ım, mümin kadın ve erkekleri, Müslüman kadın ve erkekleri, onların ölülerini ve dirilerini bağışla. Rabbimiz, bizi ve bizden önce imanla göçen din kardeşlerimizi bağışla. Kalplerimizde iman edenlere karşı hiçbir kin bırakma. Rabbimiz, şüphesiz sen çok şefkatli, çok merhametlisin. Allah'ım, Haşimi soyundan olan Efendimiz Muhammed Nebi'ye, onun al ve ashabına salat eyle. Tam manasıyla selam eyle. Ey merhametliler merhametlisi Allah'ım! Senin hoşnut olacağın, seni ve kendisini razı edecek, bizden de memnun kalacağın salatla insanlığın en hayırlısı Efendimiz Muhammed'e salat eyle. Allah'ım, Efendimiz Muhammed'e, onun al ve ashabına, her tarafa güzel kokular yayan, içinde bereketler bulunan, Allah'ın mülkü devam ettikçe devam edecek olan bol, güzel ve tam manasıyla salat ve selam eyle. Allah'ım, Efendimiz Muhammed'e ve onun âline feza dolusu ve gökteki yıldızlar sayısınca bugüne kadar yarattıkların ve kıyamet gününe kadar yaratacakların miktarınca yer ve gökyüzünü dengede tutacak olan salat ile salat eyle. Allah'ım, Efendimiz İbrahim'e salat ettiğin gibi, Efendimiz Muhammed'e ve onun âline de salat eyle. Bütün alemlerde Efendimiz İbrahim'e ve onun âline bereket ihsan ettiğin gibi Efendimiz Muhammed'e ve onun âline de bereket ihsan eyle. Şüphesiz sen methedilmeye layık azamet ve şeref sahibisin. Allah'ım ben din, dünya ve ahiret işlerimde bütün günahlardan bağışlanma, afet ve kederlerdense selamet bulmak istiyorum. Allah'ım günahlarımızı, ayıp ve isyanımızı yüce kereminle ört. Allah'ım yüce hakkın ve nur cemalinin hatırına, yüce arşın, azametin, celalin, cemalin, kudret, güç ve kuvvetinle arşını taşıyan kürsinin hakkı için ve yarattıklarından hiçbir kimsenin bilgisinin olmadığı sır hazinelerinin isimleri hürmetine ya Rabbi senden talep ediyorum. Allah'ım sırlarını üzerine koyduğunda geceyi karartan, gündüzün açıklığına koyduğunda gündüzleri aydınlatan, gökyüzünü direksiz tutan, yeryüzünde sapasağlam duran, dağların üzerine yerleştirdiğinde ise dağları yerine çakan, denizlere ve vadilere yazdığında suları taşıyıp akıtan, su pınarlarını coşturan, bulutun üzerine yerleştirdiğinde de yağmurlar yağdıran ismin hürmetine ya Rabbi, senden talep ediyorum. Allah'ım, Efendimiz İsrafil aleyhisselamın alnında yazılmış olan isimler ve Efendimiz Cebrail aleyhisselamın alnında yazılmış olan isimler hatırına, Mukarrebun makamındaki meleklerin üzerinde yazılmış olan isimler hürmetine senden talep ediyorum. Allah'ım, arşın etrafına yazılmış olan isimler ve kürsinin çevresine yazılmış isimler hatırına senden istiyorum. Allah'ım, zeytin yaprağı üzerine yazılmış olan ismi azam hatırına senden talep ediyorum. Allah'ım, zatını kendileriyle isimlendirdiğin, bildiğim ve bilmediğim yüce isimlerle senden talep ediyorum.

0: Mekke'ye hasret gönüller için Mekke FM.
1: Ebu Hureyre'den, Allah ondan razı olsun, rivayet edildiğine göre Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem şöyle buyurdu: İşlediği günahları açığa vuranlar dışında ümmetimin tamamı affedilmiştir. Adamın geceliğin bir günah işleyip sonra Allah onun bu aybını gizlemişken sabahleyin "Ey falan, dün gece şöyle şöyle yaptım" demesi günahını açığa vurmasıdır. Halbuki o kişi Rabbi kendisinin kötülüğünü örttüğü halde geceyi geçirmişti. Fakat o Allah'ın örttüğünü kaldırarak sabahlamış bulunuyor.

Enes'ten, Allah ondan razı olsun, rivayet edildiğine göre, Eslem kabilesinden bir delikanlı şöyle dedi: "Ey Allah'ın Resulü, ben savaşa katılmak istiyorum. Fakat harp için gereken teçhizatım yok." Bunun üzerine Peygamberimiz sallallahu aleyhi ve sellem, "Falan kişiye git." O harbe gitmek üzere hazırlanmıştı. Fakat hastalandı, buyurdu. Delikanlı o kişiye gitti ve Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem, "Sana selam ediyor. Harp için hazırladıklarınızı bana vermenizi emretti," dedi. Bunun üzerine adam hanımına, "Hanım, hazırladığım harp malzemelerinin hepsini bu gence ver ve onlardan hiçbir şey bırakma. Allah hakkı için onlardan hiçbir şey bırakma ki hakkımızda hayır ve bereketlere nail olabilelim."

0: Ümmetin yükselen yeni sesi Mekke.
1: Şimdi arkadaşlar ayıplara bir kayıp koydular. Günah veyahut da utanç verici bir şey de kabul edilmiyor. Bu zaman var ya tam imanın konuştuğu zaman. Örfler, adetler, baskodaklar, utanma psikozu bitti bunlar kardeş. Bugün iman konuşuyor, iman. İmanlıysa yapmıyor. İmanlıysa yapıyor. İman konuşuyor, iman. İman konuşuyor. Allah'a olan hesap duygusu konuşuyor. Kabire inanmanız, mahşere sıratı, cehennemi kabullenmeniz konuşuyor. Sizi zapt eden tek şey kaldı, o da iman. Eskiden yani büyüklere saygıdan, küçüklere sevgiden bahseden bir klasik yapı vardı. Yani ayıp olur diyen bir düşünce vardı. Şimdi kendi çocuklarımız bile evimizde ayak kaygısını atabiliyor. Gel keyfim gel. Dolayısıyla sizi ancak iman zapt ediyor.
2: Ya Ehad, Ya Ehad, varlığımın aynesidir yüzüm. Ondan okunur ehadiyetim. Yüzümün biricikliği senin eserin. Ya Samet, Ya Samet, doğurmadın, doğurulmadın. Dengin yok, benzerin de haşa. Herkes sana muhtaç, her şey sana muhtaç. Sen muhtaç değilsin hiç kimseye. Ve hiçbir şeye asla. Ben sahip olduğuma da muhtacım, sahip olmaya da. Sen her şeyin sahibisin ama sahip olmaya bile muhtaç değilsin. Sana muhtaçlığım en büyük zenginliğimdir. Senden başkasına muhtaç eyleme beni. Senin dergahında fakrım en güzel vesilemdir. Senden başkasına el açtırma.

Kahroldu gençliğim, tükendi yıllar. Kaç yıldır aşkınla yanmaktayım. Flu olsa da göster cemalini. Hayatın anlamına kana kana varayım. Sensiz hayat ölümden bin beter. Nereye baksam seni anmaktayım. Beşer günün yatarken ravzada, her nesnede nakış gibi işlenmiş adına bakmaktayım. Ey alemlere sağanak sağanak nur saçan yar, bir damlacık olsun üzerime de yağ. Çölde kalan ot misali yanmaktayım. Bir damlanı alsam semalarda uçacağım.

alemler seninle aldı rahmet. Bu acize ne olur et bir merhamet. Sen Hazreti Muhammed Mustafa'sın. Şefaat et ki bu kul muradını alsın. Günlerim döndü adeta kabusa. Avuçlarımı açtım rahmetini ummaktayım. Umuttur aşığı çöllere düşüren. Ben seni her yerde aramaktayım. Ölümden sonra kavuşmak fuslattır bana. Bir müjde gönder bu aşığına. Hastalık, sürgün, ölüm vız gelir bana. Hicranınla yeter ki bu garibi yakma. Kavuşmak mı? Bilmem serap olsa gerek. Alemler senin için pervane olup durmakta. Sayısız aşığının yanında mertebem. Bilmem ki hangi basamakta. En aşağılarda olmaya razıyım. Yeter ki beni de kabul et aşıklarının arasına. Senden başkasını sevmedim yürekten. İsmini duyunca delirmek geliyor sevinçten. Kalem aciz, söz aciz, hal aciz ifadelerde. Muhabbet tarifsiz kelimelerde. Kalbimi yarsınlar orta yerinden. Senden başkası yoktur yeminle. Senden başkası yoktur yeminle.

Huzeyfe'den, Allah ondan razı olsun, rivayet edildiğine göre, Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem şöyle buyurdu: canımı elinde tutan Allah'a yemin ederim ki, ya iyilikleri emreder, kötülüklerden sakındırırsınız, ya da Allah size yakında üzerinize bir bela gönderir de, sonra Allah'a dua edersiniz de, duanız kabul edilmez.''

Yunus Suresi 57. Ayet. Rahman ve Rahim olan Allah'ın adıyla. Ey insanlar! Size Rabbinizden bir öğüt, gönüllerdekine bir şifa, müminler için bir hidayet ve rahmet gelmiştir.

0: Ya selam, ya selam. Sensin selam, sendendir selam. Emrini dinler ateş ki İbrahim aleyhisselam için serin ve selametli olur. İbrahim aleyhisselam gibi dostluğuna kabul eyle beni. İbrahim aleyhisselam gibi ateşi gül eyle tenime. Gül gibi ateşten çiçekler açtır ruhumda. Selamını şebnem gibi dokundur kalbime. Ya mümin, ya mümin. Sen hidayetini göndermezsen kalpler nasıl mutmain olur? Sen kalplere itminan vermezsen kim inandığından emin olur? Sen inandırmazsan kim mümin kalır? Hevamın tuzağına düşürme beni. Nefsimin eline bırakma beni. Öyle mümin eyle ki beni, pişmanlıklarım beni sana döndürsün.
1: Abdullah İbni Amr İbni As'tan, Allah onlardan razı olsun, rivayet edildiğine göre Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem şöyle buyurdu: geçimini sağlaması gerekenleri ihmal edip onlarla ilgilenmemek kişiye günah olarak yeter. Müslim'in diğer bir rivayetinde ise şöyledir: bakmakla yükümlü olduğu kimselerin nafakasını kısıp vermemek günah olarak bu kişiye yeter.

0: Dostluğun sesi sizin sesiniz.
1: Müslüman davanı, dinini yani öyle sağ, öyle sağlam, öyle diri yaşa ki seni öldürmeye gelenler atsın tüfeğini, tetiğini boşa düşürsün, sende dirilsin. Yanlış adrese gelmişim. Yıllarca gerici diye dolduruldum, yobaz diye dolduruldum, çağ dışı diye dolduruldum, örümcek kafalı diye dolduruldum. Fadime Şahin, Müslim veyahut da benim Ali Kalkancı diye dolduruldum. El-Kaide diye dolduruldum, dişlerin arasından vampir gibi kan damlayan IŞİD diye dolduruldum. Çok özür dilerim. İslam'ın bu olduğunu, böyle olduğunu bilmiyorum.

0: Sizin yeriniz burası.
1: Ebu Bekir es-Sıddık, Allah ondan razı olsun, Abdullah İbni Osman, İbni Amir, İbni Ömer, İbni Ka'b, İbni Sa'd, İbni Teym, İbni Mürre, İbni Ka'b, İbni Lüey, İbni Galip el-Kureyşi et-Teymi'den, Allah onlardan razı olsun, rivayete göre kendisi, babası ve annesi sahabidir. O şöyle demiştir: hicret yolculuğunda biz Rasulullah sallallahu aleyhi ve sellemle mağaradayken tepemizde dolaşıp duran müşriklerin ayaklarını gördüm ve ey Allah'ın elçisi, eğer şu müşriklerden biri eğilip aşağıya bakacak olsa mutlaka bizi görür dedim. Rasulullah sallallahu aleyhi ve sellem de şöyle buyurdu: üçüncüleri Allah olan iki kişiyi sen ne zannedersin? Niçin telaşlanıyorsun ya Ebu Bekr?

Ya kabıd, ya basit, ya kabıd, ya basit. Dara düşürürsün genişlik verdiğinde şükretmeyeni. Genişletirsin dara düştüğünde de şükredeni. Takdir senindir. Ya Rabbi, sen ki imkansızı mümkün kılarsın, darda koyma beni. Dara düştüğünde de şükredenlerden eyle beni. Sen ki asılları yanında tutarsın, gölgede bırakma beni. Ya Hafî, ya Hafî, öyle hafîsin ki yokluğa yuvarlarsın varlığıyla gurura düşeni. Öyle hafîsin ki zillete düşürürsün kendisini yücelteni. Gururdan azâd eyle nefsimi, zillete düşürme kalbimi.

Peygamber Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem buyurdular ki, şüphesiz ki bana salavat okuyan kimsenin selamını almam için Allahu Teala bana ruhumu iade eder.

Muaz, Allah ondan razı olsun, Resulullah sallallahu aleyhi ve sellemi şöyle buyururken dinledim demiştir. Allah, benim rızam için birbirlerini sevenlere, peygamberlerin ve şehitlerin bile imreneceği nurdan minberler vardır buyurmuştur.

0: Rahmet olarak doğdun, zahmetlerle büyüdün. İnayet oldun bize, inayettin ezelden. Bir uğraktı bu dünya, gelip ona yürüdün. Işık verdin aleme, ışık aldılar senden. Karanlıktı cihanlar viladetinden evvel. Çehrenden akan nurdan aydınlandı dört bucak. Ruhlara saldığın irfan dünyalara bedel. Uyandık sayende, insanlık da uyanacak. Bir kurtuluş sabahı kurtuldu insanlık tekmil. Takılıp yolda kalanlara yazıklar oldu. Bir hamlede ettin zulmeti ışığa tebdil. Silindi kasvetler, her taraf nurlarla doldu. Otağın bütün cihan, gönüllerimiz tahtın. Bir sultanlık kurdun ki Süleyman'dan ileri. Gıptalarla anılır gökte zümrütten bahtın. Tebessümler yağıyor doğduğun günden beri. Sayende gülistana döner bu düşkünler bağ. Şimdi dağınık zülüflerin gibi tarumar. Toprak Nemrut bitiriyor. Çağ Firavun çağı. Küfür ve ilhatla esiyor esince rüzgar. Teşrifinle şevka gelmişti bütün felekler. Bugün simsiyah çehresiyle her zaman zar zar. Yollar garip, yolcular düşüp kalkar, emekler budaklarının suyuna susamış yaz, bahar. Bak, kıyamet ışığı var aynalarda bugün. İblis keyfinde cehenneme körük çekiyor. Bu üst üste kasvetten göz nemli, gönül üzgün. Kalk bunlara bir dur de, de ki zaman geçiyor. Tan yeri ağralı bir hayli zaman oldu. Yolunu bekleyenlerin canları dudakta. Bilmem yolda mısın, ışığın ruhlara doldu. Ümitle çarpıyor sineler, gözler ufukta.
1: Mekke'ye hasret gönüller için Mekke FM.

0: ümmetin yükselen yeni sesi Mekke FM.
1: Cephede bile bu nefis insanı rahat bırakmaz. Şeytan oralarda bile insanla dans edebilir. Adem peygamberi cennette rahat bırakmayan bir eşkıya, bir düşman seni de rahat bırakmaz. Onun için sürekli tetikte olacağız. Evuzu çekeceğiz, gardımızı alacağız, Allah'tan yardım isteyeceğiz. Göz açıp örtünceye kadar beni bana bırakma diyen peygamberimizden dua kopyeleri çekeceğiz. Bu işin şakası yok. Asla şakası yok. Dışta şeytanı, insanların senin hakkındaki haksız yere yorumlarını bir kenara koy. Sadece tam bir tevhidle Allah'ın özel elemanı, Allah hesabına çalışan, hasbi hesap makinesine bırakılan, tuşları iptal eden, Rabbim bilsin, Rabbim ödüllendirsin, ikram etsin gibi güzel niyetlerle Allah hesabına çalışın.

Sa'd İbni Ebu Vakkas, Allah ondan razı olsun, şöyle demiştir. Allah yolunda ok atan Arapların ilki benim. Biz, Rasulullah sallallahu aleyhi ve sellemle birlikte harp ettiğimizde, ağaç yapraklarından başka yiyeceğimiz olmazdı. Hatta semür denilen bu çöl ağacından yediğimizden dolayı, koyun keçi gibi birbirine karışmayacak, kaskatı şekilde abdest bozardık.

Ya Rezzak, Ya Rezzak, hazinende yok yoktur. Ol dersin, her şey olur. Yarattığın her canlının rızkı senin katında saklıdır. Vahyin, mümin kalplerin, selim akılların rızkıdır. Ya Rabbi, sana muhtaç olmak en büyük zenginliğimdir. Senin fakirin eyle beni. Senin verdiğinde doymak en büyük lezzetindir.

sofranda ağırla beni. Ya Fettah, ya Fettah. Damla kadar da olsa sevabım, lütfeyle de cennetini aç bana. Şaşkın da olsa aklım, kerem eyle de sana gelen yolları aç bana.

Ey Gonca-i Nur, meftun yaprak, har sana. Sensin gönüller mahı, bu yaz, bu bahar sana. Mucize saltanatın taşları ayna yapar. Her ırmak ve her deniz, her leylü nehar sana. Senin zat-ı akdesin alemlere rahmettir. Cibril vefalı yoldaş, yüce Allah yar sana. Bu nice iştiyaktır ey en güzel sevgili. Asırlardır koşuyor genç ve ihtiyar sana. Nazarın kalbe şifa, sözün hikmet incisi. Hangi dertli kavuşsa olur bahtiyar sana. Misk kervanı kapında karar kılmıştır senin. Nebilerin diliyle hep övgüler var sana. Ay, güneş, zühre, ülker nuruna pervanedir. Alemde olmak ister aşıklar civar sana. Senin yolun hep açık, gidişin Allah'adır. Dağlar ateş kesilse olamaz duvar sana. Güzelliğin alemde misli bulunmaz inci. Ey gül, hasret çekmede cennet o bulvar sana. Dedin ki şükreden kul olmak istemem mi ben? Rabbin ihsan buyurdu, hurma, üzüm, nar sana. Her mucizen parmakla gösterilmede senin. Çağlatmak öyle kolay, çöllerde pınar sana. Hicranın bir kütüğü dertle bir karar etti. Hep özlem duymadadır selvi ve çınar sana. Cennetin çiçekleri senin kokunu taşır, benzemeye çalışır beyazlıkta kar sana. Güneş güzel yüzünden parlaklık aldı ey gül. Acep hayran olmadan hangi göz bakar sana? Aşkının esiridir, ne çöl ne de dağ tanır. Bu sevdalı gönüller su gibi akar sana. Varlık bahçesi senin nurundan yaratıldı. Hep medyun, hep minnettar, her can, her nigar sana. Tebessümün ayların, zührenin sevincidir. Nice hasret çekmede bu bülbülü zar sana. Yusuf senin dalında çiğ tanesidir sanki. Divane kesilir göz etse bir nazar sana. Fazlının eteğine akıllar erişemez. Eli kalem tutanlar övgüler yazar sana. Haki payine sürsem bir kerecik yüzümü, bende olan sermaye hasret, intizar sana. Haki payine sürsem bir kerecik yüzümü, bende olan sermaye hasret, intizar sana.

Ebu Hüreyre'den, Allah ondan razı olsun, rivayet edildiğine göre, Rasulullah sallallahu aleyhi ve sellem şöyle buyurdu: Allah'a ve ahiret gününe iman eden kimse, misafirine ikram etsin. Allah'a ve ahiret gününe iman eden kimse, akrabasını görüp gözetsin. Allah'a ve ahiret gününe iman eden kimse, mutlaka hayır söylesin veya sussun.

Ya Halik, ya Halik, sen ol deyince her şey oluverir. Ol de, olayım. Yarattıklarının arasında kalayım. Halk ettiğin gibi ahlaklanayım. Sen yarattın diye güzel olayım. Hep en güzel kıvamda kalayım. Ya bari, ya bari, ruhum senin elinde, bedenim sana emanettir. Yoklukta bırakma beni, karanlıkta bırakma beni, çirkinliğe daldırma beni, güzel eyle her halimi.

0: Mekke'ye hasret gönüller için Mekke FM.
1: Abdullah İbni Mes'ud'dan, Allah ondan razı olsun, rivayet edildiğine göre Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem şöyle buyurdu: şüphesiz sözde ve işte doğruluk iyiliğe götürür. İyilik de cennete götürür. Kişi doğru söyleye söyleye Allah katında çok doğru kişi diye yazılır. Yalancılık insanı kötülüklere, kötülükler de cehenneme götürür ki kişi yalan söyleye söyleye Allah katında çok yalancı diye yazılır.
2: Gelin biraz da büyük oynayalım. Evde büyük oynayalım. İşte büyük oynayalım. Arkadaşlıkta büyük oynayalım. Cemiyette büyük oynayalım. Toplumda büyük oynayalım. Dünyada büyük oynayalım. Kazanırız. Hazreti Muhammed yemin ediyor.
3: Yemin ederim. Yemin ederim, yemin ederim.
2: Kişi affettikçe izzeti, şerefi, değeri artar. Affettikçe şereflerin, affettikçe değerlenir. Affettikçe yücelirsiniz. Affederek ezmeye çalışın piyasayı. Vermeyene vererek, gelmeyene giderek, aramayanı arayarak, biraz da böylesi bir farklı bir ezme türünü deneyin arkadaşlar. Basit misillemeleri bırakın da faziletinizle ezin, faziletinizle. Yüceliğinizle ezin. Yücelerle cüceler böyle kritik anlarda belli olur. Adamlarla madamlar böyle belli olur. Tamam mı arkadaşlar? Heh.

Abdullah İbni Mes'ud, Allah ondan razı olsun, şöyle demiştir. Rasulullah sallallahu aleyhi ve selleme bir adam geldi ve "Ey Allah'ın Resulü, bir topluluğu seven fakat onların işlediği amellerle onlara ulaşamayan kişi hakkında ne dersin?" dedi. Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem de "Kişi sevdiğiyle beraberdir." cevabını verdi.

denizi sev, ben sana döneceğim. Yanıyorum, yanıyorum işte bak, ne zaman söneceğim. Seni bir kez, seni bir kez göreyim.

Ya Hakim, ya Hakim, sen ki her yarattığına mana ve değer katansın, manaya özünü verensin, sonsuz hikmetine aşina eyle kalbimi. Ya Vedud, ya Vedud, sen sevdiğin ve sevdirdiğin için bakar yüzler yüzlere. Sen sevdiğin ve sevdirdiğin için güneş doğar günlere. Sen sevdiğin ve sevdirdiğin için baharın gelir her yere. Sen sevdiğin ve sevdirdiğin için kelamın değer dillere.

Ebu Hureyre'den, Allah ondan razı olsun, rivayet edildiğine göre, Rasulullah sallallahu aleyhi ve sellem şöyle buyurdu: ben size herhangi bir şeyi emredip yasaklamadığım sürece, beni kendi halime bırakınız. Sizden önceki ümmetleri çok soru sormaları ve peygamberlerine karşı münakaşa etmeleri helak etmiştir. Size herhangi bir şeyi yasakladığım zaman, ondan kesinlikle kaçınınız. Bir şeyi emrettiğimde de, onu gücünüz yettiğince yerine getiriniz.

0: www.mekkefm.com
1: mekkefm.com.
2: Komada bir ümmetle karşı karşıyasınız.
3: Komada bir toplu.
4: Kımıldayan yok. Ne ezanlar uyarıyor, ne kandiller aydınlatıyor, ne Ramazanlar canlandırıyor bu insanları ya, görmez misiniz?
3: Komada bir toplu.
5: Fişi çekilmesi tartışılan bir noktaya gelmiş adam. Çekelim mi çekmeyelim mi? Hareket yok. Ölü, sanki ölü bir toplu. Allah'ın davetleri bir tarafta boynu bükük. Resulullah Efendimiz Medine'den çırpınıp duruyor. Evlatlarım, ümmetlerim yapmayın etmeyin. Duyan yok. İslami duyarlılık ne helala karşı bir yönleniş, ne haramdan bir rahatsız oluş. Ümmetten ne zaman fişi çekilecek hal, bitkisel hayat, yoğun bakım noktası olur biliyor musunuz? Ha? Zalime sen zalimsin diyemedikleri zaman.

senin sevgini sığdıramam ki aleme. Tutamam, yazamam alsam kalemi elime. Kavuşacaksam hemen sarsınlar beni kefene. Güller sana hasret kalır, ey Nebi ya Muhammed. Güller sana hasret kalır, ey Nebi ya Muhammed.

0: Ya mumit, ya mumit, ölüm uzak değil bedenden. Bilirim ki ölüm de senden. Faniyim, fani olanı istemem. Acizim, aciz olanı istemem. Ruhumu Rahman'a teslim eyledim ben. Ölümüm son değil, başlangıçtır bilirim. Sonsuzluğa başlangıcımı iman üzere eyle ya Rabbi. Ya hay, ya hay. Her diri senden alır dirliğini. Diriliğimi diriliğine ayine eyle. Ölüm bile senin ihya etmenle diridir. Ölümümü ebedi hayata bahane eyle. Ya kayyum, ya kayyum. Yokluğa düşürme kalbimi. Yanında tut sevdiklerimi. Unutuşlara gömme yüzümü. Nazarında tut güzelliğimi.
1: İmran İbni Hüseyin'den, Allah onlardan razı olsun, rivayet edildiğine göre Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem şöyle buyurdu: Sizin en hayırlınız zamanımda yaşayanlardır. Sonra zamanımda yaşayanlara yakın olanlar, sonra da onlara yakın olanlardır. İmran der ki, Resulullah sallallahu aleyhi ve sellemin sonra onlara yakın olanlar sözünü iki defa mı yoksa üç sefer mi söylediğini bilmiyorum. Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem sözüne şöyle devam etti: Bunlardan sonra öyle bir topluluk gelir ki kendilerinden şahitlik istenmediği halde şahitlik ederler, hainlik ederler, kendilerine itimat edilmez. Bir adakta bulunurlar fakat yerine getirmezler. Başka bir düşünceleri olmadığı, sadece yiyip içmeyi düşündükleri için onlarda şişmanlık baş gösterir.

0: Mekke'ye hasret gönüller için Mekke FM.
1: Ebu Hureyre'den, Allah ondan razı olsun, rivayet edildiğine göre Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem şöyle buyurdu: İnsanlardan en hayırlı geçim yolunu tutanlardan biri, Allah için savaşmak üzere atının dizginlerine yapışan kimsedir. O kişi savaşa çağıran veya yardım isteyen bir ses duyunca ölümü göze alıp atının sırtında o yöne uçar ve ölümün kol gezdiği yerlere kendini atar. Yine insanlardan en hayırlı geçim yolu tutanlardan biri de tepelerden birinde veya vadilerden birinde koyunlarını otlatan kimsedir. Bu kimse de namazına gereği şekilde duyarlı ve devamlı olup zekatını veriyor ve ölünceye kadar da Rabbine kulluğa devam ediyor ve insanlara karşı da daima iyilikte bulunan ve faydası dokunan kimsedir.

0: ümmetin yükselen yeni sesi Mekke FM.
1: İnsanın beşer elinin değdiği her şey eskimeye mahkumdur. Kur'an-ı Azimüşşan'ın böyle
2: mucizesi,
1: mucizevi yönü bundan kaynaklı. Neden mesela Avrupa'da ateistlik, işte Amerika'da, Avrupa'da gençler ateizme doğru gidiyor. Şimdi günümüzde şey deniliyor, işte Türkiye'de de ateizme, deizme gidiyor filan. O Kur'an'la gençlerin bağı kesildiğinden kaynaklı. Hı hı. Kur'an-ı Kerim'i okuyan bir insanın yani ateist ya da deist olması mümkün değil, söz konusu evet. değil. Çünkü mucizevi bir kitap. Beşer eli değmediği için eskimiyor. Yani İncil'i okursanız artık komediye döner. Neden? Hı-hı. Çünkü bugün en vizyon, işte bütün Oscar ödüllerini alan bir filmi 10 yıl sonra izle, komik gelmeye Hı-hı. başlar. Çünkü teknoloji ilerledi, efektler bilmem
3: ne. Yasemin. Yâre açık yâre, yâre açmaya yâre ne hacet? Feryadım duyulur aşikâre, dile dökmeye ne hacet? Güllerim döndü hare, hare küsmeye ne hacet? Dil avare, dudak biçare, parelenmeye ne hacet? Ya basir, ya basir, körüm körlüğüme bile, körüm gördüğüme bile, körüm gösterdiklerine bile, vaat ettiğin cennetine bile körüm. Senin görmenle görür cümle gözler, aç gözleri.

İsra Suresi 82. Ayet. Rahman ve Rahim olan Allah'ın adıyla. Biz Kur'an'dan öyle bir şey indiriyoruz ki o müminler için şifa ve rahmettir. Zalimlerinse yalnızca ziyanını arttırır.

0: www.mekkefm.com
1: mekkefm.com.
2: Yine Ebu Hureyre'den, Allah ondan razı olsun, rivayet olunduğuna göre Rasulullah sallallahu aleyhi ve sellem şöyle buyurdu: Allah'a ve ahiret gününe iman eden kimse komşusunu rahatsız etmesin. Allah'a ve ahiret gününe iman eden kimse misafirine ikram etsin. Allah'a ve ahiret gününe iman eden mutlaka hayırlı söz söylesin veya sussun.

Bütün aleme kitap nazarıyla baksan, Hazreti Muhammed aleyhissalatü vesselam o kitabın katibinin mürekkebidir. Bütün aleme ağaç nazarıyla baksan, Hazreti Muhammed aleyhissalatü vesselam o ağacın hem çekirdeği hem de meyvesidir. Bütün kainata canlı nazarıyla baksan, Hazreti Muhammed aleyhissalatü vesselam o canlının ruhudur. Bütün dünyayı insan tasavvur etsen, Hazreti Muhammed aleyhissalatü vesselam o insanın aklıdır. Bütün dünyayı cennet kabul etsen, Hazreti Muhammed aleyhissalatü vesselam o cennetin en güzel bülbülüdür. Bütün dünyayı saray kabul etsen, Hazreti Muhammed aleyhissalatü vesselam o sarayın haşmetini tanıtan rehberidir. Hazreti Muhammed aleyhissalatü vesselam bütün resullere şehittir. Hazreti Muhammed aleyhissalatü vesselam bütün enbiyanın imamıdır. Hazreti Muhammed aleyhissalatü vesselam bütün asfiyanın serveridir. Hazreti Muhammed aleyhissalatü vesselam bütün Allah'a yakınların en yakınıdır. Hazreti Muhammed aleyhissalatü vesselam bütün mahlukatın en mükemmelidir. Hazreti Muhammed aleyhissalatü vesselam bütün insanların en olgunudur. Hazreti Muhammed aleyhissalatü vesselam bütün mahlukatın en kusursuzudur. Hazreti Muhammed aleyhissalatü vesselam bütün insanların

Hazreti Ayşe radıyallahu anh'ın yanına bir kadın geldi ve bana Resulullah sallallahu aleyhi ve sellemin kabrini ziyaret ettir dedi. Hazreti Ayşe radıyallahu anh kabrin bulunduğu mübarek hücreyi açtı ve kadın ziyaret etti ve ağlamaya başladı ve böylece ağlaya ağlaya ruhunu teslim etti. Hazreti Ali keremallahu vechheye, biri sen Resulullah sallallahu aleyhi ve sellemi ne kadar seviyorsun diye sordu. Hazreti Ali radıyallahu anh, yemin olsun ki Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem bizim aramızda mallarımızdan, çocuklarımızdan, analarımızdan ve şiddetli soğukta elimizde geçen soğuk sudan daha fazla sevimlidir dedi. Ben de seni seviyorum ya Resulallah. Şul Yemen'de Öves gibi, ol Habeşi Bilal gibi, aşığım sana, aşığım Mecnun gibi. Seviyorum seni ya Resulallah. Seviyorum seni, seviyorum seni ya Habiballah.

Çocuktum. En çok kimi seviyorsun derdin? Seni derdimi. En çok Allah sevilir diye okşardım başımı. Sonra kimi seviyorsun dediğinde ben seni seviyorum derdim. Sen hayır Resulullah'ı derdin yine başımı okşayarak. Onlardan sonra seni sevmeme izin verirdin. Ana, ben Allah'ımı ilk senden öğrendim daha çocukken. Senin Allah sana yeter sözlerinle tutunmaya çalıştım hayat.

Sa'd İbni Ebu Vakkas'ın, Allah ondan razı olsun, rivayet ettiği 6 numarada anlatılan uzunca bir hadiste, Rasulullah sallallahu aleyhi ve sellem şöyle buyurmuştu: Allah rızasını düşünerek yaptığın harcamalara, hatta yemek yerken eşinin ağzına verdiğin lokmaya varıncaya kadar hepsinden sevap kazanırsın.

basir, ya basir, körüm körlüğüme bile, körüm gördüğüme bile, körüm gösterdiklerine bile, vaat ettiğin cennetine bile körüm. Senin görmenle görür cümle gözler, aç gözleri.

0: Sizin yeriniz burası.
1: Rabbisini sayan adam, Rabbini sayıyorsan, Rabbini seviyorsan nefsine hayır de diyor Allah ya, yeter ya. Hayat boyu nefsine köpeklik yaptın. Hayat boyu ona kulluk yaptın. Tanrı gibi taptın, daha büyüğünü söyleyeyim. İlah gibi taptın. Delilin var mıdır? Gözüne çakayım istersen. Bismillah. Eferayte menittekade ilahehu hevahu. Allah diyor ki kendi arzularını, isteklerini. Ayet çiğnenmiş, hadis çiğnenmiş, hukuk çiğnenmiş, cennete sallamış gitmiş, cehennemin dibini boylayacakmış, hiç kazmıyor, hiç etkilenmiyor. Canı ne isterse tanrısı o. Allah diyor ki ey nefsinin isteklerini ilah edinen, tanrı yapan alçak diyor ya. Kur'an'da iki yerde var ya.

İbni Ömer, Allah onlardan razı olsun, şöyle demiştir. Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem aramızdayken, bizler veda haccından bahsediyor. Fakat veda haccının neden böyle isimlendirildiğini bilmiyorduk. Nihayet Peygamberimiz sallallahu aleyhi ve sellem, Allah'a hamd ve senada bulundu, sonra da Deccal'den bahsederek, onun hakkında uzunca bilgi verdi ve şunları söyledi. Allah hangi peygamberi gönderdiyse, o peygamberlerin hepsi, yani Nuh ve ondan sonra gelenler, ümmetlerini Deccal konusunda uyarmışlardır. Şüphesiz ki, o sizin aranızda çıkarsa, onun hali size gizli kalmaz. Zira Rabbinizin kör olmadığı size gizli değildir. Deccal'in ise sağ gözü kördür. Onun gözü sanki salkımdan dışarıya çıkmış yaş üzüm tanesi gibidir. Dikkat ediniz! Allah sizin üzerinize birbirinizin kanlarını, mallarını, şu ayınız Zilhicce ayı gibi, şu günü gibi, şu şehri Mekke gibi haram kılmıştır. Dikkat ediniz! Tebliğ ettim mi? Ashab, evet, tebliğ ettin dediler. Peygamberimiz, Allah'ım şahit ol diye 3 defa tekrarladı. Sonra da, size yazık olur. Dikkat ediniz! Benden sonra birbirinizin boynunu vurarak kâfirler gibi olmayınız buyurdu.

Çiçeklerin en güzeli gül, güllerin en güzeli sensin sultanım. Gül bahçesine giren gül, bu sevdaya düşen sen kokar sultanım. Sen ki o yüceler yücesinin insanlığa gönderdiği en büyük ödülsün. Sen ki güllerin en güzeli Medine'nin gülüsün.

Yıllar geçiyor ki ya Muhammed, aylar bize Muharrem oldu. Akşam, akşam ne güzel güneşli bir geceydi. Eyvah, o da Leyl-i Matem oldu. Beynimde öten çanın sesinden binlerce minare epkem oldu. Allah için ey Nebi-i Masum, İslam'ı bırakma böyle bir kez. İslam'ı bırakma böyle mazlum.

Gökten miydi bu düşüş Allah'ım? Kimin boynuna sarılmalıyım? Kiminle ağlamalıyım? Hem şehri derdim kim? Kime dert yanmalıyım? Ben ki seyidinden kaçmış bir köle misali, yıllar sonra sana dönüyorum ve günahlarımı itiraf ediyorum. Eğer affetsen

öyle hafifsin ki yokluğa yuvarlarsın varlığıyla gurura düşeni. Öyle hafifsin ki zillete düşürürsün kendisini yücelteni. Gururdan azade eyle nefsimi, zillete düşürme kalbimi.

Ebu Hureyre, Allah ondan razı olsun, şöyle demiştir. Bedevinin biri, mescitte küçük abdestini bozmuştu. Sahabiler, onu azarlamaya kalkıştı. Bunun üzerine Peygamber, sallallahu aleyhi ve sellem, şöyle buyurdu. O adamı bırakın. Onun idrarı üzerine bir kap veya büyük kap dolusu su dökün. Çünkü siz kolaylık göstermek üzere gönderildiniz. Zorluk çıkarıcı olarak değil.

0: Sizin yeriniz burası.
1: Bir insanı eğer eşi ve çocukları bir insandan razıysa Allah Teala ondan razıdır. Ama istersen 1,5 milyar onu yanlışlansın, önemli değil.
2: Numan İbni Beşir, Allah onlardan razı olsun, şöyle demiştir. Ben Peygamberimiz sallallahu aleyhi ve sellemi gördüm. Karnını doyuracak kadar adi hurma bile bulamadığı günler oldu.

0: Afetta. Damla kadar da olsa sevabın, lütfeyle de cennetini aç bana. Şaşkın da olsa aklım, kerem eyle de sana gelen yolları aç bana.
1: Dostluğun sesi sizin sesiniz.

Ebu Hureyre'den, Allah ondan razı olsun, rivayet edildiğine göre Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem Allah şöyle buyurmuştur dedi. Her kim benim dostum olan kuluma düşmanlık ederse ben de ona harp açarım. Kulum bana kendisine farz kıldığım ibadetlerden daha sevimli bir şeyle yakınlık sağlayamaz. Kulum bana farzlarla birlikte işlediği nafile ibadetlerle durmadan yaklaşır. Nihayet ben onu severim. Kulumu sevince de adeta onun işiten kulağı, gören gözü, tutan eli ve yürüyen ayağı olurum. Benden her ne isterse onu mutlaka veririm. Bana sığınırsa da onu korurum.

Sevgili Ümmü Mektum gibi seni görmeden sana sesleniyoruz. Alıp verdiğin nefesi duyar gibi, sanki açınca gözlerimizi seni görecekmişiz gibi sana sesleniyoruz. Senin huzurunda ses yükselmez, edeple konuşulur, edeple susulur. Hele biz ki bu kapının dilencileri, el açıp beklemekten başka bize bir şey düşmezdi ama, şu araya giren yıllar olmasa, Medine'ne uzak yollar olmasa, ismin anılınca yürek yanmasa, kapında beklemekten başka bize bir şey düşmezdi. Bekliyoruz sultanım. Rüyada olsa bile belki teşrif edersin diye, hem de hiç kimseyi beklemediğimiz kadar seni bekliyoruz. Gelseydin bizim için cennet olurdu gelişin. Gelseydin saadetli asrından gönderdiğin selamını, kardeşlerim deyişini, birbirimize nasıl anlattığımızı görürdün. Gelseydin, dolaşsaydın sofralarımızı, bir tabak fazla görecektin. Bir bardak, bir kaşık fazla. Ve sofrada bir yer boş, baş köşe. Ola ki sen lütfeder gelirsin diye. Gelseydin, dolaşsaydın gecelerimizi, o kutlu doğum gecelerini, anneler görecektin. Sen yeni doğmuşsun gibi, yeryüzünü yeni teşrif etmişsin gibi, mışıl mışıl uyuyasın diye, seni sabahlara kadar hayalen ayaklarında sallayan anneler görecekti. Sevgili, gelseydin Medine-i Münevvere'den dünyaya yayılan ashabın gibi, Eyüp Sultan gibi, Kab bin Malik gibi, bir fecir vaktinde, henüz 20'sinde, 25'inde, bırakarak yurtlarını, ocaklarını, hedeflerine ilahi rızayı koyan, arkalarına bakmayı arsayan yiğitler görecekti. Onlar senin yiğidin, elleri, o öpülesi elleri, kim bilir hangi memleketin zemheri soğuklarında üşürken, senin köyünün hayaliyle ısındılar. Gelseydin gecenin zifiri karanlığında, uykunun en tatlı aralığında, Rabiatül Adeviye gibi Rabbi ile baş başa gençler görecektin. Gözyaşı dökerken günahlarına, Veysel Karani'den istediğin gibi insanlığa dua eden gençler görecektin. Gelseydin asrı saadet gibi olmasa da, koklanmaya değer güllerimiz vardı, yine senin ikliminde yetişen. Ama sen gelseydin, dikenler bile gül kokardı efendim. Seninle göz göze gelmeden, gizli gizli seni seyretmek, Hazreti Vahşi gibi. Hani sen Hane-i Saadet'ten Mescid-i Nebevi'ye giderken, Ayşe annemiz ardından hayran hayran bakardı. Seni mescidin önünde bekleyen ashabınınsa bakışları yerdeydi. Edepten göz göze gelmezlerdi. Sen de tebessümle nazar ederdin. Mütebessim çehreni bir Ebu Bekir görürdü, bir de Ömer. Şimdi okununca ezan-ı Muhammed'i pencerelerde, kapı önlerinde seni bekleyen nemli gözler var. Gelseydin ve yürüyüp geçseydin önümüzden, gülleri bayıltan o enfes kokunu çekerdik içimize. Sevgili, hakiki aşıkların sana doğru uçarken, bizim bu yaptığımız yolda emeklemekti. Dünya güzelliğiyle kollarını açarken, bize düşen el açıp kapında beklemekti. Sevgili, bekliyoruz.

0: Ya mütekebbir, ya mütekebbir. Ben acizim. Sen kadirsin. Ben fakirim. Sen rahimsin. Ben ölüyüm. Sen haysın. Ben çaresizim. Sen ehadsın. Ben muhtacım. Sen sametsin. Ben sağırım. İşiten sensin. Ben körüm. Gören sensin. Ben dilsizim. Konuşan sensin. Ben yaratılıyorum. Yaratan sensin. Ben yokum. Var eden sensin. Ben hiçim ama emellerim büyüktür. Ben yoksulum ama isteklerim çoktur. Ben isterim çünkü sen büyüksün. Şahit yaz büyüklüğüne bu küçük kalbimi.
1: Ebu Abdurrahman Abdullah İbni Mesud, Allah ondan razı olsun, şöyle der: Şimdi ben Resulullah sallallahu aleyhi ve sellemin yüzüne bakıp görür gibiyim. O peygamberlerden bir peygamberi hikaye ediyordu ki kavmi tarafından dövülüp yüzü kanlar içerisinde bırakılmış, fakat o yüzündeki hem kanı silmeye çalışıyor hem de "Ey Rabbim, kavmimi yaptıklarından bağışla. Çünkü onlar ne yaptıklarını bilmiyorlar." diyordu.

0: Mekke'ye hasret gönüller için Mekke FM.
1: En güvendiği liman hangi liman?
2: Ana, anne, yani babam 96 yılında vefat etti. Eğer babam yaşasaydı babam derdim. Neden sığınılacak liman baba? Çünkü dikkat ettim, ben en kendimi yalnız ve böyle acılı hissettiğim anlarda birden yokluğunu hissediyorum. Evet, anne bir güneş gibidir ama baba böyle bırakıp döndüğün ama yerinde bulamadığın bir dağ. Baba gittiği zaman hayatının dengesi bir süre kayboluyor. Ta ki toparlayana kadar.

0: Ebu Derda'dan, Allah ondan razı olsun, bildirildiğine göre Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem şöyle buyurdu: Kıyamet gününde müminin terazisinde güzel ahlaktan daha ağır bir şey bulunmaz. Allah çirkin hareketler yapan ve kötü sözler söyleyen her kişiden nefret edip buğz eder ve onları sevmez.
1: Ümmetin yükselen yeni sesi Mekke FM.

0: www.mekkefm.com
1: mekkefm.com. Ya Muheymin, ya Muheymin, sensin gariplerin sığınağı, sensin kimsesizlerin dayağı, sensin hakkı himaye eden, sensin aklımı aldanışlardan kollayan, sensin ayağımı tuzaklardan kurtaran. Sen ki zayıfları kuvvetlilerin şerrinden himaye edersin, mazlumların hakkını zalimlerden almayı vaat edersin. Sen ki benim en küçük, en önemsiz, en gizli arzularımı da bilir, bana merhamet edersin. Nefsimin aldatmalarına kanmaktan koru beni. Aşağıların aşağısına yuvarlanmaktan koru beni.

Ebu Hüreyre'den, Allah ondan razı olsun, rivayet edildiğine göre Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem şöyle buyurdu: bir kadın kocası yanındayken onun izni olmadan nafile oruç tutamaz. Kocasının izni olmadan bir kimseyi evine alamaz.

0: Mekke'ye hasret gönüller için Mekke Efendim.
1: Bir de Hatice-ül Kübra annemizin en çok etkilediği, yani etkilendiğim sahne. Hatice-ül Kübra annemiz Resulullah Aleyhisselatü Vesselam'ın yanına geleceği zaman Efendimiz bir yerde Hatice-ül Kübra annemiz geliyor. O gelmeden önce Cebrail Aleyhisselam Efendimiz'e geliyor ve diyor ki ya Resulallah, o gelen Hatice-ül Kübra'ya Allah Teala'nın selamı var. Hatice annemiz geldiği zaman, ey Hatice, az önce Cebrail buradaydı. Allah Teala'nın selamını sana getirdi. Hatice annemizin cevabına bak. Selam odur. Selam ondandır. Selam onadır. Bu nasıl bir teslimiyet? Allah Azze ve Celle selamını iletiyor ve gerçekten Resulullah Aleyhisselatü Vesselam abdühü ve resulühü, Hatice annemiz de abdühü ve o Resulün de yardımcısı, hizmetkarı, gücü, kuvveti, kudreti.

Ayşe'den, Allah ondan razı olsun, rivayet edildiğine göre Ayşe anamız Resulullah sallallahu aleyhi ve selleme taun hastalığından sormuştu da o da şöyle cevap vermişti. Taun hastalığı, Allah'ın dilediği kimseleri bu hastalıkla cezalandırdığı bir azap şekliydi. Allah onu müminlere rahmet kıldı. Bu sebeple tauna yakalanan bir kul sabredip mükafatını Allah'tan bekleyerek bulunduğu yerde başına Allah'ın yazdığından başka hiçbir şey gelmeyeceğini bilerek oturup dışarı çıkmazsa kendisine şehit sevabı verilir.

Kuddus, ya Kuddus. Sensin Kuddus, kutsiyet sendendir. Bundan öte laf olmaz. Sen dilemezsen hiçbir şey pak sayılmaz. Gönlüm sana yönelmedikçe saf olmaz. Kanımı her nefeste temizlediğin gibi nefsimi arındır pak eyle. Temizlenenlere muhabbet edersin. Gönlümü muhabbetinle temizle.

Taptaze altın tendere benzer bu yiğitler, inmekte çevrelerine ışıktan demetler. Sonsuzdan gelen ilhamla doldukça dolmuşlar, Hızır'la arkadaş olup sırlara dalmışlar. Bir büyülü Kevser'le meğer hepsi de mest imiş, belli gözlerinden her biri bir sırra ermiş. Tufanlar gibi heyecanları var hiç dinmez. Polat gibi yürek taşırlar, korkmaz ve sinmez. Bilir cihan bunları, belli beldesi köyü, çehrelerinde fethedici gizli bir büyü. İşte dehalara denk bu parlak ferasetler, horozu çoktan ütmüş bir kutlu şafak bekler.

Abis İbni Rabia, Allah ondan razı olsun, şöyle demiştir. Ben Ömer İbni Hattab'ın Hacerül Esved'i öptüğünü gördüm. O esnada diyordu ki, bilirim ki sen bir taşsın. Ne fayda verirsin ne de zarar. Eğer Rasulullah sallallahu aleyhi ve sellemin seni öptüğünü görmeseydi,